0: tiang serahin mekecan tu mahawinan mang dati tiang pulih nyangisan ke bawah staji sejeroning mekecan kadiasa pun iko
1: inge sana nomor kale siro inge
0: Bu Sukaryandi ke Bu Iwa durus Bu Putu